Mata ola ola ola ola ola ve kızara mere andar hundi şumşa şumşa harveli hasa kafa hunha.